kasa wunya wuchesia ya waldo. Ye jine mugidi gidi gidi gidi. Kufike nata dinu wajibu idi. Wasai bebiya. Mpaibwa yebwe nina yedema wano. Kakalika asa yese nina.